Bilatlarıyla bir arada geçirsin. Ben sattığı ortağa girdim. Daha var sattığı var programı da ayrıca. Daha oradan postanesini alıyorum. Biz kadar bu sistemin altında. O bir kamerat sahip ve Mike'le sorunu.